Bir dakika, hangi dilden konuşuyorsun? Anlamıyorum. Ha, İstanbul mu? Burası canım İstanbul.